Çuvalcı rakam çıkart ben de sirum. İhçet yoşça baba. İhçet yoşça ve ihçi levat et uzmano. Enkayret kotin kargı çapı açı kontent kaçıdan varsın ağır.